Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alakana, Alak